Hatta neyin zihati din nahti zihati. Maysim. Ta sen ki o nasıl bu nabu ne zindi? Yani kahde. Peki te çoğulilat. Niha kuda kaya kwenye. Hindi zundu da ne kuni hizin kuhu indesi. Mete kwenye diyani. Hindi de ne kwenye hindi diyilesi. Vanahti. Dedi de gala ke dağılı. Tasın zeylini. Hindi koydu. Dağını kukula. Dağını çok koyula koydu. Yani ben hakkı çoğla. Tasın zeylini hindi zeydan. Ben hakkı çoğdan Navara. Hindi koydu ise. Ben hakkı çoğla. Yedan açoğ. Pinchin avone, quitin avone. Tiene interrumpane, donde hizo, que indese. Te cago. Que hizo, que de ane, de ane, pinchin avone, no lase. Que que es una ley, de ninguém. Onda, chup, chup, ane, hizo, que indese. Que ya chi, a chi. Ay, ya que dice. Da şu ona ne dedi ha dedi. İki kaynı kokuyor diyorlar. Öyle. Kenahdi. Bir de çin. Da çin kuhala. Bir kaynı duan sayesinde. Ve o da nahte. Ne o da sözü diyaren da çöpü okuma öyle. Peki kukuzey kuzey. Tatanazı diye. Diyor. Falayın diyor zaman. Doğru yine da dönülüyor. Sağ ol. Peki. Sumara zene. Ey. Ne kadar zeyin kadar ne geldi? Ne kıyı? Şahit bilirli. Şimdi ne yapıyorsun seni? Esa cuenta fue. Nadie tiene one. Un garzón, un gade. Gade, así se. Hay la comunidad, sí. Esa buena, no.